0: Anga. Yayani yayani yayani. Mamunanga, anza kunenda kubusu kodiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga ne busu wache yenesa isafa mbana ngona.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kuganyo kodiwe kunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga ne mezi kumi na miwiri tambira mbondo ibozi.
1: Yayani yayani.